0: Kandım gömrün deniz yegine alparını gölüm düştürüp kandı o gepildik kılıcı yoluna çat. Koyan Jiuzhou, Beijing Energiya Tobu çektiği cevaplılık şeriktiğinin uğrun basıra baş direktörü, Li Yangzi kabar çıkamında dedi. Ürümçi Temir Yolu İdarası Tobu, Taiyuan Temir Yolu İdarası Tobu'nun kolduğusunda Komolu Barakulu Santan Kukulu Ken Rayu'nun, Lianhe Komolu Temir Yolu, Sanxi, Shuzhou Ötüp Kurpalı Vokzalı, Oğurcuk Taşıgan Gezekçi Poyuz, Jingtang Portu'nun Toluk Temir Yolu Suğu Yolu Birleşme Jele Yolu'nun canlılık çaratı partıka geltirip, Komuldun ömrün tonguş yolu oğur jüktügen poyuz ülgüsünde Bohai denizin aylanıp portko tike jetip barat. Jaňy joldun açylyşy taşımaly wagt meýikinde gözlük narkyny zor darajada tömendetdi. Murda Şinjaňdan gömürin sırtka taşuwa baryp gelüw üçin büt aralygyna 28 gün geçýär. Jaňy liniýa açylgandan kyn taşuw wagty 10 gün aýlanasyna gysgaryp sırtky taşımaly bereketini zor tempde jogarlatdy. Hökümet jana karahananyň tereň şaý keşüw natyjasynda Komul şaharynyň gömürini öndürüw, taşuw, satuw, hyzmat ataýbany. Goyuan, Jiuzhou Tobu, Tangshan Port Tobu 3 uçak yılına 5 milyon tonna turuklu taşı mülçürü hizmettaştık bütümün tüzdü. Goyuan, Jiuzhou Tobu, Beijing Energiya Tobu çekti cevapluluk şerikliği Santanghu Poyuz Stansiyası Nakmaydan'ın cevaplusu Wang Wenyu mundaydı dedi. Hazır biz Santanghu'daki taşı mülçürü zarayda 80 bin tonna ilinasında. Harayda 100 bin tonna bulurun işe angılıp, Biz Goyuan, Jiuzhou Tobu Şinjaňdan gömürin sırtka taşyw jaňy jolun ulandygy geňirtip, Barkölden gömürin bütün mamleketin ar kaýsy yerlerine jönetýäbiz.
1: 9-njy aýdan 16-njy günü Şinjaňdaky Tunguç Gol Temir 9S Borboru Ürümçi Ekonomika Teknikalu Açı Bönüktürü rayonu Totunhy rayonuna jaýgaşkan Tianshan Bulut Eseptöö Kesip bazasında rasmi ticaret başladı. Bu aptonom rayondun jasanda akıl jöndöm koşulgan hareketinin tüyündüğü ülgü görsötüğü türü. Şinjaň Gol Temir bir ayaldama ıngayındak universal teylüğü aralcısı Bözkölügün tolturdu. Emi kabardan okuňyz dar. Borbordun görgüzmö zalyna girgende gözgö tartılganı görgüzmölünü turgan ar türdüü akıl jöndömdüü gul temirler bolup, köpçülük aldıňkı jeýgilim teknikası alıp gelgen ukmuştuu tuyunuunu jakyn aralyktan sezin alat. Ürümçi şaharynyň turgunu Şinjen Kang mynday dedi. Ayabay sonun eken, köpdögön kızyktuu nerselerdi oynagoly bolup eken, kıyla gözüm açılıp kaldı. Kul Demir 9S Borbor avtounalardan 4S dükön ülgüsünü ülgü alıp, satuu, mayda tetik, satudan giyinki teylü, malumat çağıldırı siyaktu teylülördü bir tolku kılgan, Kul Demir bir ayaldama ıngayındağı teylü örüşün jaratu. Tüşüm satuu, teylü jürgüzüdün, işmer jetiştirü, ölçöm turguzuğa çeyin, Kul Demir 9S Borboru gerek töçülördün Kul Demirdin büt görünüştüğü gerek töçü jana teylü acatın gana attandırat. Uçurda Borbordun birinci mezgili akıl jöndömdöşkön katuu detal jabdusunan 100'den aşuundu orundaştırıp, mamleket içindeki 25 başta kul temiri, jergiliktüü kerkanaları jana, ekinci jolu açıp önüktürüü kerkanaları menen strategiyalu kızmattaşuunu turguzup, ekinci mezgilin 2027 jıldın aldıңkı jarmında işke kiriştirüünü plandagan. Borborgo karşı salıçı Jak, Şinjaň Weilai Shidai, İlim Teknika Çektüü Şeriktiginin başkı iş belgilöçüsü Sunxiu Kun, 9S Borbor ticaret baştağından giyin, arjılı 10 min adam iretten aşuğun orto baştalgıç mektep okuçularının ezildep ürönü kıymalın üstün ala turganın. Aptonom rayon darajalı Kul Temir jarş işlerinin 3 maydandan az emesi ötkörünü üstüne ala turganın, Şıhanza daşıyosu siyahtu joğur oku jaylar menen mektep kerkana kızmattaşusun alıp arıp, kesip menen oktuğunun juruluşusun, jergiliktüü Kul Temir işkerler жетиштирүү жана запас дайындоону жылыштата турганын тааныштырып мындай деди. Экинчи мезгилдик курулуш салынганда атактуу жогору окуу жайлар, илимий изилдөө орундары менен Шинжаңдын өз жеринин кээ бир өзгөчө түркү кесиби менен бириктирип, Кул Темирдин курбатын көрсөтүп өнөр жай өндүрүшү жана соодалык тейлөөдөн турган нактылуу көрүнүшкө кирүү мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
0: Uçurda Ürümçi jaňdan garjy salgan tokumaçylyk ilim teknikasy paxta kesip ilim teknikasy boyunça ülgü görsötüş raýonu 1 million urçukdu paxta tokumaçylyk türünü negizgi tuluk salgaç çarymda galyp taşdy. Bu ýyl jyl içinde jumuşda aýaklatyp tapşyrýany planlandy. Emi bu ýönünde stansiýa habarçysy Kawman Huýdun gabaryny ugastyr. Ürümçi jaňdan garjy salgan tokumaçylyk ilim teknikasy paxta kesip ilim teknikasy boyunça ülgü görsötüş raýonu 1 million urçukdu paxta tokumaçylyk türü guruluşy nak maýdanynda bi kaldaýan krandar bileklerini oýnatyp bölük-bölük guruluş materiallaryn götürdi. Gülbotu aralaştırma maşinası, kuruluş unaları siyahtı çoğuntukteki cabdular ar beri yürüp, gürük-gürögün doğuş çağırdı. Ürümçi jaňdan garjy salgan tokmaçylyk ilim teknika paxta kesibi, ilim teknika boyunça ülgü görsötüş raýonu 1 million urçukdu paxta tokmaçylyk türü guruluşunun jogapdusu Huang Guohua kabar çıkamında dedi. Учурда токмачылык цехи даяр түшүмдөрдү сактоо кампасы текшерүү борбору.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahna sattığı berüüsünü gönül buruğuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahna sattığı berüüsü.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromos rötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, terin tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp duradı.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü başkatırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Toğ dairalar arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

0: Jonxua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düyünövüzdü suğarıp keled.
1: Jonxua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo süretke oxşuş, bizdin jan düyünövüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyon doğun Jonxua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayanda, Jonxua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

Ması Lianrong Ayıl Çarbay İlim Teknikası Çektiği Şerektegi Aralaşma Ticaret Mekanizminin Jaşoo Küçün Sızılı Kozgotup, Öndürüş Düşüm Sapatın Tizgindüğü, Danktu Market Satuudan Turgan Bir Bütün Kespçincirin Dağda Jakşırtıp, Kakırtala Jabdulu Ayıl Çarbanın Kuruluş Ticaret Tajırbaların Sistem Alu Jeyintiktap, Köbeytkölü, Çalpılaştıruğa Bolo Turgan İş Yüzündü Ülgü Kalıptandırıp, Özgöçü Kestir Arkulu Uudan Ekonomikasına Kuvat Koşup, Düştük Şinjan'da Ayıl Kıştaktardı Jalpı Etke Güldöndürüp, Alga Jalıştatuğa Kesip Hareketlendirgüç Güçü Koştu.

Doğu daireler arasında bayğucu olucasalıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırıp, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Ey böbektör böbektör kara gözdür. Ey böbektör böbektör kızıl güldür. Atalardın sıymığı, apalardın kucağı siler.

0: Beijing malı saat 7.
1: 新疆广播电视台。
2: 新疆 Radio Televizya Stansiyası。
1: 各位听众，早上好。
2: Salamasızlar ve hurmatlı uğarmandar. Kutman tanınızlar menin.
1: 新疆广播电视台，科尔克孜语广播，全天播音，现在开始，欢迎收听。
2: Şinjan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızca Radyosu'nun bir gündük berüylerin jaktırıp uğuğumuzdardı ümit kılabız.
3: Şinjan Radyo Televizya Stansiyası
4: Şinjan Radyo Televizya Stansiyası
3: Emi nazarınızdarda den soğuluk zor baylık attu berüyübüz.
4: Emi nazarınızdarda den soğuluk zor baylık attu berüyübüz.

Jonghay Respublikasının ulutlar ıntımağın alğı basarlığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7 aydın 1 günden başlap yolğa koyuldu. Jonghay Respublikasının ulutlar ıntımağın alğı basarlığın ilgeri sürü zakonun üyrenip, ügüttüp, izçildeştirip, Şinjanın ulutlar ıntımağı alğı basarlığı işlerinin joğuru sapatta ünügüsün ilgeri sürülü.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp kelet.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras gerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılıu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, atto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.